sabahın ışıklı doğuşunda yüzümüzden gülmeler, gülümsemeler eksik olmasın değerli dinleyenlerimiz. Sıcak ve samimi güzel bir kahvaltıdan sonra gününüz huzurlu, mutlu ve neşeli olsun. Güneşin sadece gökyüzünde değil, içinizde de açtığı bir gün olsun. Kendinize ve dostlarınıza güvendiğiniz, sevginize ve umutlarınıza sarıldığınız bir gün olsun. Sağlıklı olun, mutlu olun, sevgi

Bugün saat 12'ye kadar sizlerle birlikteyiz. Biliyorsunuz pazartesi günleri 10'a kadar, pazar günleri 11'e kadar, çarşambaları da 12'ye kadar sizlerle birlikteyiz. Radyo Metropol en güzel şarkılar ve en güzel konularla sizlerin sesi olmaya devam.

Yine muhteşem bir şarkı. Unutulmayan eserlerinden ve gerçekten en güzel eserlerinden bir tanesiydi Tarkan'ın Yalla. Ve hala severek de dinliyoruz.

değerli Radyo Metropol dinleyicilerimiz, bizleri aramak istediğiniz takdirde ne yapıyorsunuz? Alan kodumuz 040, şayet Hamburg dışından bizi arıyorsanız telefon numaramız 4325-0046 değerli dinleyicilerimiz. Radyo Metropol Almanya'da sizlerin sesi.

Bir aşkın Tuna bestesi değerli dinleyicilerimiz. Fatih Ürek seslendiriyor. Damgamızı vuralım biz bu geceye. Şu anda bize güzel dilekler dileyen ve radyosunun başında olan Serap Hanım'a ve tüm sevdiklerine yolluyoruz bu sıradaki şarkımızı ve çok teşekkür ediyoruz. Bize güzel yayınlar dilemiş kendileri. Biz de kendisine harika bir çarşamba günü ve hafta başlangıcı diliyoruz.

0: çok seviyorum. Biliyor musun?
1: Evet, radyosunu açana yeni gelenlere yeniden günaydın. Radyosunu yeni açanlara yeniden günaydın. Biraz güneşli, birazcık serin bir Hamburg sabahından herkese günaydınlar. Efendim, şayet ki bizleri aramak isterseniz 43 25 0 46 43 25 0 46 ya da WhatsApp numaramız 0177 837 47 74 0177 837 47 74 numarasından bizlere yazabilirsiniz. Radyolarınızın başına hoş geldiniz efendim.

Evet, bu arada bize iyi dileklerini yollayan Ali Bey, Zale Hanım ve Gamze Hanım'a çok çok teşekkür ediyoruz. Efendim, sıradaki şarkı sizler için gelsin. Kayan'dan Odalarda Işıksın.

Evet, bu arada sevgili Korcan Yiğit Türkiye'den bizlere yazmış. Gotham Morgan Fuales demiş. Herkese güzel bir gün diliyor. Aynı zamanda da bizlere yayınları demiş. Çok çok teşekkür ediyoruz sevgili Korcan. Bizler de buradan sana sevgilerimizi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Kolaylıklar diliyoruz aynı zamanda. Evet, daimi dinleyicilerimizden İsmail Bey, günaydın canlar. Metropol ekibi ve dinleyicilere iyi yayınlar İsmail demiş. Çok teşekkür ediyoruz değerli İsmail Bey. Evet, değerli Bilge abla. Hamburg Türk Sanat Müziği Koromuzun değerli koristlerinden Bilge abla bizlere yazmış. Günaydın güzeller, iyi yayınlar diliyorum. Her zamanki gibi sizi dinliyoruz. İyi yayınlar dilerim demiş. Çok çok teşekkür ediyoruz. Değerli anneniz İnce ablaya da buradan selamlarımızı, hürmetlerimizi gönderiyoruz. Kimse yok içimde. Kimse

Evet, sıradaki Merve Özbey'in bu güzel şarkılarından bir tanesi. Hani bizim sevdamız, bir dönemler bunu Bülent Ersoy da okumuştu, gerçekten harika bir yorumdu. Ama Merve Özbey de gerçekten çok güzel okumuş. Bu şarkı nereye gidiyor? Bu şarkı tabii ki Avusturya Viyana'ya gidiyor. Betül Hanım bizlere yazmış. Ve yazısına der ki iyi yayınlar diliyorum canlar demiş. Bizler de kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Buradan Avusturya Viyana'ya selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Betül Hanım'ın isteği üzerine Merve Özbey sizlerle.

Evet, bu arada değerli Müzer Öz ablamız bizlere yazmış. Günaydın Elifçiğim, Mustafa Hocam ve Metropol FM dinleyicileri, sizlere güzel yayınlar dilerim demiş. Keyfiniz bol olsun, istek şarkım yok, ne çalarsanız kabulümdür demiş. Evet değerli Müzer ablacığım, Zeki Müren'in bu güzel şarkısı senin için ve bütün sevdiklerin için gelsin. Bulamazsın.

0: Evet, bu arada sevgili Korcan Müzer ablanın mesajına hemen karşılık verdi. Müzer ablam, benim şarkılarımdan sıkılmış isteğim yok, ne çalarsanız or diyor. Demek ki benim şarkılarımdan sıkılmış diyor. Ben tüm dostlarımıza ve özellikle Müzer ablama perişanım şimdi, isimli şarkımı armağan etmek istiyorum bugün demiş. Evet sevgili Korcan Yiğit. Senin isteğin üzerine Müzer abla ve bütün dinleyenlerimize senin perişanım şimdi şarkını armağan ediyoruz.
1: Hiç olmazsa evim şenlensin, sohbete gel. Sen hiç fark etmeden

0: Evet, bu arada tabii ki sevgili ve değerli Sevim Tarhan ablamız, sevgili canlar demiş, güneşli bir Hamburg sabahından selam ve sevgilerimle güzel bir yayın diliyorum demiş. Ve aynı zamanda demiş ki sıradaki şarkı bana da gelsin mi? Gayet tabii ki Sevim ablacığım, sıradaki şarkı sizler için de geliyor.
1: Sen hiç fark etmeden kalp kırmadın.

Evet, sıradaki bu güzel şarkı Müzeyyen Senar'ın muhteşem sesinden geliyor. Fikrimin ince gülü. Bu şarkı kime gidiyor? Tabii ki değerli dostum kardeşim Fecri Bey için gidiyor. Fecri Bey bizlere günaydın sevgili Elifciğim ve Mustafa dostum ve Metropol güzel dinleyicileri demiş. Hafta ortasında bu güzel yayınınızla bize yine enerji veriyorsunuz. İyi ki varsınız. Sıradaki eseri eşime gönderiyorum. Hepinize güzel bir yayın diliyorum. Lübeck'ten sevgiler, saygılar. Aynı zamanda 11. ayın 1'i yani 1 Kasım'daki Lübeck'teki konserimize tüm Türk sanat müzik severleri, daha doğrusu tüm müzik severleri bekliyoruz demiş. Çok çok teşekkür ediyoruz değerli dostum kardeşim Fecri Akif Albay'a ve tabii ki değerli eşi Gülden Hanım'a da buradan sevgilerimizi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Bu güzel şarkı Fecri Bey'den değerli eşi Gülden Hanım için geliyor. Müzeyyen Senar kulaklarınızda.

Evet değerli dostlar, sıradaki şarkı Berlin'e gidiyor. Hamburg Türk Sanat Müziği Korumuz'un değerli koristlerinden Vecdi Öniz. Günaydınlar demiş canlarım Mustafa ve Elif kardeşlerim demiş. Metropol Hamburg'un olmasa olmazları, çok seviliyorsunuz. 5 günlük Berlin macerasından sonra şu anda Berlin Kreuzberg'den çayımızı yudumlarken sizleri dinliyoruz. Maşallah burası İstanbul'u aratmıyor demiş. Sizlerden ricam aynı masalda Nihavent şarkısını çalarsanız çok memnun oluruz. Her zamanki gibi harikasınız. Çok teşekkür ediyoruz Vecdi abi. Buradan Berlin'e, Berlin'deki dostlara da selamlar ve sevgiler olsun. İsteğin üzerine evet, aynı masalda şarkısı senin için ve bütün sevdiklerin için geliyor.

Evet dinleyenlerimizden değerli İsmail Bey'in pazartesi günü istek şarkısını gönderememiştik zaman kalmadığından dolayı ve bugün telafi edelim. İsmail Bey merhaba Mustafa abi demiş, pazartesi isteğimi bugün çalacaktınız Pir Sultan dostlarından şu karşıya ile de göç katar katarı tüm herkese gelsin saygılar İsmail demiş. Tabii ki İsmail Bey ne demek, borçlarımızı hemen ödeyelim.

Evet, bu arada değerli Hayriye Köse ablam yazdı. Günaydınlar, iyi yayınlar diyorum. İstek şarkıyı size bırakıyorum. Evet, hazırladığım istek şarkısı derhal Hayriye Köse ablam ve sevdikleri için gelsin. Nilüfer'den İntizar.

0: Günaydın, günaydın değerli Radyo Metropol dinleyicilerimiz. Radyosunu yeni açanlar, ben Elif Ergün. Evet, Tuna Can'la canlı canlı ne yapıyoruz? Avrupa'yı geziyoruz. Yine telefonumuzun diğer ucunda kendisi o güzel sesiyle. Merhabalar Tuna Can'cığım, nasılsın? Havamız yerinde mi?
1: Havamız çok yerinde, gayet keyfim yerinde. Böyle güzel insanlarla buluşunca da ekstra benim için değerli ve kıymetli oluyor. Sizler nasılsınız bu arada?
0: Bizler de çok iyi. Senin sesini duyunca daha da iyi oluyoruz sevgili Tuna Can. Bugün nereye geziyoruz?
1: Bugün Polonya'ya gidelim diyorum. Ya benim için zaten çok keyifli ve özel bir bölgedir, destinasyondur Polonya'da. Bunun sebeplerinden biri de hem 3 tane farklı ilini gezebilmiş, bu fırsatı edinebilmiş olmam ve bununla birlikte de insanların gerçekten çok sıcak olduğunu düşündüğüm bir memleket. Hatta bizdeki Polonezköy, İstanbul Polonezköy'de de zamanında savaştan kaçmış, orada baskılara dayanamamış Polonyalıların geldiği bir yer olarak tasvir edilir. Hı hı. Ve bundan dolayı da işte hem Polonya'da çağrıştıracak bir şekilde Polonezköy isminde aldığı söylenir. Bundan dolayı çok birçok Türk'ün de zaten Polonya kökenli vatandaşlarla zamanında çok fazla bir karşılıklı diyaloğu olmuş. Bundan dolayı benim için özel bir yer yani Polonya.
0: Harika, harika. Böylelikle senin sayende de Polonya'yı bir gezeceğiz, bir tanıyacağız. Nereden başlıyoruz? Polonya'nın neresinden başlıyoruz?
1: Vallahi şöyle söyleyeyim. Şu an Polonya'da benim gittiğim 3 şehir Krakow, Varşova ve Poznan isimli bir şehir. Aslında tabii 5 tane şehrinin çok ismini duyarız. Bir tanesi bunlardan Wrocław bayağı popülerdir ve Almanya sınırına yakın olduğunu tahmin ediyorum. Diğeri de Gdansk. Gdansk da aslında Baltık sahili olan ve Polonya'nın aslında yazlık destinasyonlarından biri, en çok tercih edilen destinasyonlarından biri. Henüz benim oraya gidebilme fırsatım olmadı ama kesinlikle listemde en üst sıralarda yer alan bir destinasyon diyebilirim. ve hani şöyle söyleyeyim, ilk benim Polonya'ya gidişimde Berlin üstünden gerçekleşmişti. İlk Berlin Havalimanı'na indim. Oradan trenle yavaş yavaş ilk Poznan'a, oradan da Varşova'ya geçme fırsatım olmuştu. Baktığımız zaman bir indim. Ya bizim bu Doğu Bloğu diye tasvir ettiğimiz ülkelerin bir olayı var. Bu nedir? Bir merkezi inanılmaz güzel yaparlar. ve hani orası aslında şehrin aydınlık yüzüdür. Ve sürekli olarak da hani bir fotoğraf çekilecekken o merkez etrafında çekilenir fotoğraflar.
0: Evet. Harika.
1: ve Poznan'da da bunu çok rahatlıkla görebiliyoruz. Krakow'da görebiliyoruz. Varşova'da da görebiliyoruz. Yani çünkü tabii Doğu Bloğu, zamanın Doğu Bloğu ülkelerinden biri olması dolayısıyla da yine aynı o merkezdeki harika dokuyu kurtarmışlar. Çok güzel bir atmosfer yaratmışlar. Hı hı. Şimdi Polonya'da şöyle bir sıkıntı var ama iki tane çok büyük ulusun arasında yer almış bir ülke. Bunlardan bir tanesi Almanya, diğeri ise Rusya. Polonya bu iki ülkenin arasında kalınca, iki savaşçı ülkenin sürekli olarak tarihinde acı maalesef ki var. Acılar yaşamış. Sürekli olarak bir saldırıya uğramış durumlar olmuş.
0: Evet.
1: Ve bundan dolayı da aslında tabii ki daha çok saldırıya uğramalarından vesaire de sığınacak yine en önemli şey tabii ki de Tanrı ve din. Ve bundan dolayı da çok ciddi bir Katoliklik oranı vardır ve inanılmaz Katolik bir yapıları var Polonyalıların. Dinlerine çok bağlıdırlar. Hatta bu Doğu ülkeleri diye tasvir ettiğim dönemde ilk önce hani Sovyetler Birliği'ne bağlı ülkelere baktığımızda çok kapalı olarak görüyoruz bunları. Ve bu noktada da ilk önce bu Polonya'nın başpiskoposlarından bir tanesi Papa olarak seçiliyor. Evet. İnsanlar yavaş yavaş görünür olmaya başlayınca olaylar bir devrimle birlikte Doğu Bloğu'ndan bunlar yavaş yavaş uzaklaşmaya ve ayrılmaya başlıyorlar. Yani aslında Sovyetlerden, yani Doğu Bloğu'ndan ayrılmasının esas sebebi de yine aslında Katoliklik dini oluyor.
0: Evet.
1: Dediğim gibi çok güzel, yani gittim Poznan'a, ben bir indim, bir merkezle bir meydanla karşılaştım. Of dedim, nasıl bitireceğiz?
0: Nereye düştüm?
1: Yani bakıyorum her yer gerçekten çok ihtişamlı. Sonra baktım artık bu geleneksel Polonya mimarisiymiş. Çünkü Varşova'da da aynısını gördüm. Krakow'da da aynısını gördüm. Ve aslında tüm hepsinin merkezi birbirine o kadar benziyor ki çok güzel o ışıklandırmalarla hele bambaşka bir hal oluyor. Ve gece hayatı inanılmazdır Polonya'nın bu arada.
0: Öyle
1: tam
0: mi?
1: Da ben gece vardığım için gece hayatının içine düşmüştüm. özellikle gece hayatı sevenlere Polonya'nın her köşesini rahatlıkla önerebilirim.
0: Öyle mi? Nasıl mesela gece hayatında neler var?
1: Ya şöyle aslında şimdi tabii mesela bildiğimiz birçok bu alkolle mesela vodkası Polonya'nın inanılmaz popülerdir, inanılmaz meşhurdur.
0: Evet, alkolü çok seviyorlar.
1: Çok seviyorlar. Ve barlar ya da işte canlı müzik alanları genellikle tıklım tıklım oluyor. Özellikle cuma, cumartesi, pazar yani tüm Polonya'yı sokakta rahatlıkla görebiliyoruz. Gerçekten de çok aktif yaşamayı ve bu atmosferi tatmayı seven bir ulus Polonyalılarda. Yani gerçekten de iletişime de çok açıklar. Şükür şu ana kadar hiçbir böyle yabancı hissettiğimi hatırlamıyorum ben Polonya'da. Klasik müzik orada yine çok ön plana çıkıyor. Özellikle Chopin çok popüler bir Polonyalı besteci olmasından dolayı her yerde aslında.
0: Birçoğu yani bir enstrüman çalar yani. Halkı genelde müzikle çok yakından ilgilenir.
1: Çok yakından ilgileniyor. Tabii Chopin'in her köşede adını görmek mümkün ya da piyano resitallerine katılıp da özel Chopin gecelerine de katılma fırsatım olmuştu. Yani gerçekten çok müziğe önem veren bir ulus Polonya halkı. Bunun dışında bakıyoruz şimdi Varşova aslında Almanya'nın da birçok şehri gibi İkinci Dünya Savaşı'na tamamen yok olmuş.
0: Öyle mi?
1: Ve tamamen yok olduğundan dolayı fotoğraflara bakarak şehri aynı stilde yeniden inşa etmişler. O da bayağı şehrin hani aslında yeni bir şehir ama görünümü eski bir şehir baktığımız zaman. Çok güzel bir termal yine havuzumuz vardır orada da. Bükreş'te de bahsetmiştim. Polonya'nın da yine çok keyifli termal alanları vardır. Çok böyle gittiğin zaman sanki bir ormanın içine düşmüş gibi camlarla örtülü ve tabii soğuk bir ülke olduğundan dolayı sıcak havuzun içinde dışarıya çıkabildiğin o kar atmosferinde sıcak havuzda yüzebildiğin harika bir alan yaratmışlar.
0: Ne güzel.
1: O da mesela benim için çok keyifli bir deneyimdi. Mesela Krakow bambaşka. Çünkü tabii 2. Dünya Savaşı döneminde Yahudi alanı aslında orası. Çok sık Yahudi vatandaşların yaşadığı bir yer. Bundan dolayı en büyük aslında travmalar o noktada Krakow'da yaşanıyor. Mesela Schindler'in listesi diye hani hepimizin belki bildiği çok klasik bir filmde vardır, kitapta vardır. Mesela bu fabrika, Schindler'in fabrikası aslında Krakow'da.
0: Evet, ne güzel. Bu arada bu arada Lübeck'ten sana selamlar var yine. Günaydın güzel insanlar demiş. Hayatın en güzel frekansı dostluğun frekansıdır. Siz konuşun, biz dinleyelim. Siz gülün, bizim de yüzümüz gülsün. Güzel yürekli arkadaşlarımız. Sesinize sağlık. Sohbetiniz daim olsun demiş. Tunacan Bey Lübeck'ten selamlar, sevgiler bizden demiş. Evet, Gülden Hanım.
1: Kucak dolusu sevgiler. Gerçekten çok da özledim. Çok da severim oraları. Herkese evet. Çok çok sevgiler.
0: Bekliyorlar seni.
1: İnşallah benim için mutluluk olur. Yani ben oranın hem Christmas atmosferini görebilme fırsatı yaşadım sayenizde. Hem güzel insanlarıyla tanışabilme fırsatını yaşadım. Benim için gerçekten özel bir yerdir Lübeck'te.
0: Sen de bizim için özelsin.
1: Evet. Çok teşekkür ediyorum.
0: Nerede kalmıştık?
1: Vallahi şöyle söyleyeyim. Şimdi baktığımızda mutfağı da mesela Polonya'nın aslında çok zengin. Ve baktığımızda hani zengin dediğimiz mutfaktaki en özel yemeklerden bir tanesi aslında Polonya'nın mantısı. Pierogi diye geçiyor bu mantının ismi. Mesela çok popülerdir. Ya da mesela Polonya'nın dolması çok meşhur. Kıyma ve pirinçle doldurulan lahana sarması.
0: Yani bizimkine benziyor yani, biraz değil mi?
1: Tatlar çok çok yakın.
0: Ne güzel.
1: Ve gittiğin zaman hiç yabancılık çekmiyorsun mesela yeme içme konusunda.
0: Harika bu. Yani çünkü uzak doğuda biraz insan sorunlar yaşayabiliyor bu konuda. Harika. Tabii.
1: Ya geçenlerde Astana'ya gitme fırsatını buldum. Hı hı. Ve mesela orada da geleneksel, hani aslında en eski bu Asya'nın Türk mutfağını tadabilme fırsatı da bulunca, bir yandan bakıyorum beş parmak diye at etleri çok da lezzetliymiş bu arada, çok hoşuma da gitti. Bir yandan bir bakıyorum zaten o beş parmak denilen şeyin içinde bize et suları geldi bir termosun içinde, onu dökmemiz gerekiyormuş ama yani çorba gibi oldu. Çok da lezzetliydi. Normalde Türkiye'de o et suyunun yarısı miktarında çorba olarak ikram ediyorlar bize. Şaşırmıştım yani. Gerçekten çok güzel bir mutfağı vardı aslında Asya'nın da. Çok enteresan bir mutfağı vardı. Orta Asya'da hani ilgilenenler için kesinlikle tavsiye ederim ben de.
0: Evet.
1: Bu arada.
0: Kesinlikle Orta Asya'da aslında dünyanın o kadar güzel yerleri var ki görülmesi gereken. Yani saymakla bitmez. Bence her yeri görmek lazım.
1: Her bir yörenin kendi kültürü. Ben çok hani ona göre yaşamayı seviyorum aslında. Gittiğim zaman ne yapıyorum? Ya diyorum hani en çok görmem gereken 20 mekanı seçeyim. Bu halkın en çok sevdiği işte 7-8 tane yemeği kesinlikle deneyeyim. Onun dışında genel olarak halkla iletişime geçip onların gittiği, gördüğü yerlere de gideyim, turistik mekanlarına da gideyim diye böyle yarıya ayırıyorum. Ve planlama programı aslında o kültürün değer verdiği şeylere göre yapıyorum aslında.
0: Harika.
1: Vallahi çok da keyif alıyorum bu durumdan. Şimdi Polonya'da yine benim en son gittiğim yerlerden bir tanesi Krakow'du. Ki Krakow'da aslında dediğim gibi tarihi, çok tarihi bir yer. İşte bu Schindler'in listesidir, Arşivistir ya da çok güzel mesela gölleri var. Ve ben hayatımda hani bir balık burcu olarak yüzmeyle çok haşır neşirimdir. Ve oranın bir gölüne gitme fırsatı yakaladım. Ya öyle güzel yapmışlar ki gölde yüzmek kadar bana keyif veren başka bir şey olmadı.
0: Gerçekten
1: ki o gölde yüzdükten sonraki gün gelecek sene için yine Krakow biletimi aldım ben. Ben bu deneyimi bir kez daha yaşamak istiyorum diye.
0: Almanya'da da var öyle göller. Yani Almanya'da da girebiliyorsun göllere.
1: En son Titizi'ye gittim ben. Yani yüzme fırsatım olmadı ama Titizi'yi de inanılmaz bir doğaydı yani, coğrafyaydı. Mayom olsaydı orada da yüzmeyi deneyimlemek istiyordum.
0: Güneyde kalıyor değil mi? Şeyde Frankfurt tarafı mı oluyor?
1: Stuttgart'da daha yakın. O civarlarda oluyor. Yani güneyde kalıyor. Ama Frankfurt'un da güneyinde. Titizi.
0: Evet, bu arada sen balık burcuyum derken hemen Mustafa bana bakıyor. O da balık burcu ya.
1: O da hatta balık burcu genç. 5 Mart doğumludur sevgili Mustafa abimle. İkimiz de aynı doğum günü tarihine denk geliyoruz. Bundan dolayı da kanlarımız ekstra uyuşuyor sevgili Mustafa abimle.
0: Evet evet, aynen öyle. Bu arada Esma Zonmeka bizim Hamburg korosundan değerli arkadaşımız sana sevgiler selamlar göndermiş. Biz de ona sevgiler selamlar gönderelim.
1: Sevgiler gönderelim.
0: Evet. Evet, neler daha var Polonya'da?
1: Şimdi Polonya'ya baktığımız zaman bu Krakow'un ana meydanında artık en simgeleşmiş yapılardan bir tanesinin St. Mary Bazilikası olduğunu görüyoruz. Ve bu bazilikanın aslında şöyle bir önemi var. Kulelerin bir tanesi daha aşağıda, bir tanesi daha yüksekte duruyor. İki tepeli bir yapı. Ve baktığımızda da bunu aslında iki kardeş yapıyor, inşa ediyor. Ve şöyle bir şey diyorlar aslında efsaneye göre. Aralarında hangisi daha güzel ya da daha yüksek bir kule yapacağına dair bir rekabete giriyorlar. Küçük kardeş bakıyor, abisinin kulesi daha hızlı yükseliyor ve bir kıskançlığa kapılıyor. Bunun üzerine de abini bıçaklayarak öldürüyor ve sonrasında kilisenin açılış günü de kendisini kuleden aşağı atıyor bunun vicdan azabıyla birlikte. Ve mesela bu efsane tüm Polonya'da çok bilinen, hani bizdeki Kız Kulesi efsanesi gibi, oranın en simge yapısının da bir hikayesi aslında. Şimdi de bir Netflix dizisi galiba çok popüler olmuş. Yine böyle kardeşler arasındaki ufak kıskançlığı ve felaket artan Habil ve Kabil'den beri zaten böyle efsaneler sürekli olarak görülüyor diyebiliriz.
0: Evet, aynen öyle. Kız Kulesi'nin de o kadar çok efsanesi var ki, en bilineni bu kralın kızıyla alakalı da, ama hı-hı, onun dışında
1: yılanın sepeti falan da olayı.
0: Evet, evet, evet, birkaç tane var. Yani acaba bu efsaneler neden de doğru? O da tabii ki
1: ya, kulaktan kulağa yayılmış şeyler aslında bir de baktığımız zaman. Çünkü bunlardan bir tanesi de Azerbaycan'da da Bakü'de de Kız Kalesi var. Ve bu Kız Kalesi'nin de hikayesi aşağı yukarı bizimkine çok benzer.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Ne güzel.
1: Şimdi yine orada cidden çok keyifli saraylar görebilme ve hani birbirinden ihtişamlı kiliseler görebilme fırsatını bulabiliyorsun Polonya'da. Dediğim gibi, çünkü kültürlerine ve dinlerine çok değer veriyorlar. Yani peki, Tuz Madeni mesela çok popülerdi.
0: Tuz Madeni.
1: Tuz madeni ve orada çeşit çeşit tuzlar alabiliyorsun ve gezmesi gerçekten çok çok keyifli. Hani giden herkese o tuz madenine gitmesini de öneriyorum. Wielicka diye geçiyor ismi. Eğer yolu Krakow'a düşecek dinleyenlerimiz olursa Wielicka tuz madenlerine de gitmesini kesinlikle öneririm.
0: Evet. Peki buradan Polonya'ya gitmek isteyenlere en çok önerebileceğin şehir hangisi? Yani Polonya'ya gidiyorsanız kesin buraya gidin diyeceğin.
1: Yani o birazcık daha aslında gitmek isteyenin hani ne yapmak istediğiyle de çok bağlantılı.
0: Tarihi ama, yerlerini görmek mesela.
1: Tarihi yerleri görmekse ilk gidilmesi gereken yer istisnasız Krakow. Zaten hani birçok şeyde koruma altında ve gerçekten de yapılabilecek pek çok şeyde bulabilecekleri bir yer. Zaten her yer tarih kokuyor. Varşova mesela daha Polonya'nın aslında modern yüzü. Hatta şey derler hep, buranın Ankara'sı Varşova'dır, İstanbul'u Krakow'dur der Polonyalılar genellikle.
0: Ama bak ne güzel, bunları bilmek çok güzel. Yani o zaman ben Polonya'ya gittiğimde Varşova değil de Krakow'a giderim. Yani bu kadar Krakow'un iştihamlı olması benim için daha sanki özel bir yermiş gibi geliyor.
1: Şimdi çok fazla bir de Polonya'da okuyan dostum var, arkadaşım var. Onlarla konuştuğumuz zaman da mesela hep şey derler. Gdansk'ı görmeden Polonya'ya geldim dememelisiniz derler. Ben daha görebilme fırsatı yaşamadan Polonya'yı anlatıyorum şu anda ama Gdansk'ı da gerçekten çok merak ediyorum. Çünkü en azından videolarını izlediğimde oranın da ne kadar harika bir şehir olduğunu gördüm diyebilirim.
0: Evet, harika. Bu arada Hayriye de sana selamlarını göndermiş. Hatta bir resmini de atmış. Birlikte çekildiğiniz bir resmini. Burada olduğun
1: teşekkür
0: vakit.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Evet, onun selamlarını da söylemiş olalım.
1: Sağ olsunlar, var olsunlar. Teşekkürler. Bir de şöyle bir durum var. Krakow'da ya da işte Varşova'da, Polonya'nın neresine giderseniz gidin, gerçekten kurumlarla çok net iletişim kurabiliyorsunuz. Yani bu ne demek? Mesela birine bir Instagram'dan ya da mail üstünden ulaşmaya çalıştığın zaman insanlar genellikle hakikaten o iletişim açıklığını orada da gösteriyorlar. Bundan dolayı da hani iletişim kurmak gerçekten çok basit oluyor Polonya'da. Bu da bence ekstra keyifli.
0: Süper. Harika. Yani Polonya'yı gezdik mi şu anda? Yani senin tecrübelerinden yararlanabildik mi?
1: Tecrübelerimden tabii naçizane olarak ben dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Şunu söyleyebilirim. Mesela Polonya'ya baktığımız zaman yine Avrupa Birliği'nin şu anda en çok yükselişe olan, en çok büyüme oranına sahip ülkelerinden biri olduğunu görüyoruz. Şu anda mesela şey konusunda çok katılar. Göçmen konusunda çok çok katı önlemler ve tedbirler almış durumda Polonya. Hı hı. Çünkü hemen yanında Rus tehdidinden tabii ki korkuyorlar hala. Hı hı. Bundan dolayı da ülkeyi genellikle daha hani güvenli bir hale getirmek için çok çalıştıklarını görüyorum. Onun dışında baktığımızda Yani Polonya bana göre kesinlikle herkesin, en azından Almanya'da mesela tek tren mesafesiyle gidilebildiğinden dolayı bence tercih etmesi gereken bir yer. Çünkü fiyat performans olarak bakıldığında Almanya'nın iki tık altı, Bulgaristan'ın bir tık üstü olduğunu da söyleyebilirim.
0: Ya çok güzel, harika. Türkiye'dekiler bence Polonya'ya da izine gidebilirler.
1: Yani bence kesinlikle gezilip görülmesi gereken bir yer. Türkiye'de sadece şöyle bir durum var. Uçak fiyatları olarak hani bu bildiğimiz çok daha uygun fiyatlı uçak bileti satan firmaların çok direkt uçuşu olmayan bir bölge. Bir tek şey, Türkiye'deki handikap böyle oluyor. Ama onun dışında çok rahatlıkla gidip de güzel tatil yapabilecekleri ve çok da seveceklerine emin olduğum, doğasıyla, insanıyla, tarihiyle harika olan bir lokasyon aslında.
0: Çok teşekkür ediyoruz bilgiler için sevgili Tunacan. Harika, bizi ne güzel. Şu anda seninle birlikte ben seni dinlerken yolculuğa çıkıyorum, biliyor musun? Gözümde canlandırıyorum yani oraları.
1: İnşallah bir arada hep birlikte gerçekten yolculuğa çıkarız. Oraları çıkacağız. Hep birlikte benim de rehberliğimle sizlere gösterme fırsatı yaşamış olurum.
0: Evet, kesinlikle çıkacağız. Yani İtalya'ya gittin mi bu arada? Gitmişsindir zaten yani. Benimki de
1: soru. İtalya'nın şu anda 10 tane bölgesine gittim. Ama içimde en çok kalan yerlerden bir tanesi, kısmet sonunda Şubat ayında gideceğim. Floransa oldu. Oraya daha gidebilme fırsatı yaşayamadım ama Venedik, Milano, Bari, Palermo, onun dışında yine Bologna, Verona gibi birçok şehrini görebilme fırsatına şey oldum.
0: Evet.
1: Erişim.
0: Harika, çok güzel. Sevgili Tunacan, yine seninle sohbet çok keyifliydi. Gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir programı seninle yaptığımız için de çok mutluyuz. Sana buradan kocaman sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Son
1: çok
0: olarak
1: çok teşekkür ediyorum ben de. Benim için de aynı duygular geçerli. Çünkü sesinizle güne başlamak beni de ekstra mutlu eden bir şey. Çünkü bizde Mevlana'nın bir lafı vardı. Sevdiklerinize gül verin, gülünüz yoksa gülü verin diye. Sizin bu güler yüzlü sesinizi duymak ekstra da günümü güzelleştirip bu keyifli dinleyenlerimizin de güzel mesajlarını almak beni de ekstra mutlu ediyor.
0: Harikasın, biliyor musun? Çok güzel bir enerjin var. Bunu söyleyebilirim. Maşallah da diyeyim arkasından. Ne derler? Yani böyle gencecik bir insanın bu kadar birikimli ve bu kadar şey olması bizim için gerçekten çok güzel. Hem o kadar birikim var ki, yani bu sadece gezdiğin yerlerle alakalı değil, yazdığın makalelerde de bu, söylediğin şarkılar, şu anda zaten havam yerinde diyoruz. Havamız seninle yerine geliyor sevgili Tunacan.
1: Ne mutlu bana, o duygular karşılıklı.
0: O zaman buradan sevgili aşkın abimize, anneciğine ve tüm oradaki dostlarına sevgiler, selamlar olsun bizden. Haftaya tekrar buluşacağız. Nereye gezeceğiz haftaya?
1: O zaman madem İtalya'nın konusunu açtık, hadi bari İtalya'ya gidelim.
0: İtalya'ya gidelim bence de. Belki gerçekten İtalya'ya gideriz. Bakalım bu sene.
1: Neden
0: ya da
1: olmasın?
0: Sene.
1: Çok büyük keyif olur benim için de.
0: Evet sevgili Tunacan'cığım, kocaman öpüyoruz. Tekrar
1: ben
0: teşekkür ediyoruz.
1: Ben de kocaman öpüyorum. Harika bir gün diliyorum. Keyifli yayınlar olsun.
0: Biz de sana harika bir gün diliyoruz. Hoşça kal. Haftaya görüşmek
1: hoşça
0: üzere.
1: Hoşçakalın. Sevgiler.
0: Evet, Tuna Can'la canlı canlı Avrupa'yı geziyoruz. Bugün de Polonya'yı gezdik. Haftaya çarşamba günü neredeyiz? İtalya'dayız değerli dinleyeceğiz. Hadi bakalım nereleri gezeceğiz Tuna Can'la? Ben de çok merak ediyorum.

Sırada bir istek eser var. Sevgili Esma Zonmeka istemiş. Günaydın Mustafa'cığım, iyi yayınlar diliyorum. Şöyle bir 70'li yılları dinlersek mutlu olurum sevgiler demiş. Biz de bu isteği üzerine 70'li yılları kendisine, Esma'ya ve tüm sevdiklerine armağan ediyoruz. Mikrofonda ben Elif Ergün, Mustafa Dolaş. 12'ye kadar sizlerle birlikteyiz. Almanya'nın en çok dinlenen radyosu Radyo Metropol'desiniz.

0: Sıradaki eserimiz Sibel Can'dan geliyor. Bence Talih diyor. Bu şarkıyı şu anda radyosun başında bizi dinleyen Kamil Bey'e ve tüm sevdiklerine armağan ediyoruz.
1: Bir dokun bin, ah işit ben.

0: Tabii ki bu arada değerli Mahmut Koçak bizlere yazmıştı. Selamlar, saygılar, sevgiler. Elif Hanım ve Musa Bey demiş. Kolay gelsin, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz Mahmut Bey, bize sizlere güvenli sürüşler diliyoruz. Tabii ki Esma ablamız yazmış. Çok teşekkürler Elifciğim. Bir de üstüne çay içersek çok güzel bir gün olur demiş. Çay şarkısı.
1: O zaman birazdan çay şarkısıyla çay içeriz.
0: Evet, kesinlikle, ama çok demli olmasın.

Evet, Suat Sancar şu anda kulaklarınızda değerli dinleyicilerimiz. İstanbul'da genç olmak var diyor. Evet, konserimiz de yaklaşıyor değerli dinleyicilerimiz. Neşeyi Muhabbet gala konseri Lübeck'te olacak değerli dinleyicilerimiz. Birbirinden değerli koristlerimiz, solistlerimiz ve tabii ki İngiltere'den TRT sanatçısı Sayın Suat Sancar bizlerle birlikte olacak. Onun çok güzel besteleri var. Şu anda İstanbul'da genç olmak var. Bu şarkı da kendisine ait değerli dinleyicilerimiz. İngiltere'ye yerleşmiş ve orada da onun çok güzel bir korosu var. Kardeş koromuz oluyor İngiltere'de bizim de. Ve dolayısıyla Suat Sancar bizimle birlikte bu konserde beraber olacak. Konuk sanatçı olarak değerli dinleyicilerimiz, Neşeyi Muhabbet, gelin birlikte neşelenelim, muhabbet edelim. Gazino şeklinde olacak, gerçekten gazino, çünkü şimdiye kadar Almanya'da böyle bir proje olmadı. Direkt eski filmlerdeki gibi değerli dinleyicilerimiz, Podest gidecek, Zeki Müren biliyorsunuz ya da Ferdi Tayfur, Orhan Gencebay'ın filmlerinde görmüşsünüzdür. Ortadan böyle bir podest gider, kenarlarında masalar olur ve herkes böyle sanatçıyı yakından da izlemiş olur. Bizim de projemiz bu şekilde olacak değerli dinleyicilerimiz. Yani gazino diyorsak gerçekten gazino olacak. Ve gala konseri, neden gala konseri? Bir yıldır Lübeck'te kurduğumuz koronun bu ilk konseri olacak değerli dinleyicilerimiz. İlk konserimiz de gala konseri olarak adını koyduk, başlığını koyduk ve gazino şeklinde yapıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Sizler de bizlerle birlikte bu özel gecede olmak isterseniz ne yapıyorsunuz? 1 Kasım'da Lübeck'e geliyorsunuz. Park arabalarınızla geldiğinizde park olayı hiç sorun değil. Direkt salonun önünde koskocaman bir alan var. 500'den fazla araba sığacak kadar değerli dinleyicilerimiz. Yani hiç sıkıntı yaşamadan çok güzel bir şekilde hem oraya varış çok kolay. Lübeck'ten daha önce, yani Hamburg'dan bir işletten çıktığınız zaman tahminen 30 dakikada oradasınız değerli dinleyicilerimiz. Yer olarak 1001 Gece Event Mall, Daimlerstraße 2 numara, tekrarlıyorum, Daimlerstraße 2 numara 23568 Stockelsdorf değerli dinleyicilerimiz. Tekrarlıyorum, Daimlerstraße 2 23568 Stockelsdorf değerli dinleyicilerimiz. Ya da bilgi almak isterseniz, ben konsere gelmek istiyorum, bilgi almak istiyorum derseniz 0176 20 15 76 28. Tekrarlıyorum, 0176 20 15 76 28 telefon numarasından bizlere ulaşıp bilgi alabilirsiniz. Evet, konuk sanatçımız Suat Sancar ve Mehmet Özkaya şefliği ve Mehmet Özkaya'nın birbirinden güzel seslendirecekleri eserlerde ikinci bölümde yer alacak. İlk bölümde koromuz sizlerle birlikte olacak. O bildiğiniz, gerçekten birbirinden muhteşem, sizin de söyleyebileceğiniz harika eserler var. Ben şimdi hiçbir şey söylemek istemiyorum. Çünkü gelin hep birlikte, sürpriz olsun sizlere de, şarkılarımıza eşlik edin. Emin olun, hiç pişman olmayacaksınız. Çok mutlu olacaksınız geldiğinize dair. Belki gördüğünüz gazinolardan, Almanya'da zaten yok, İlk defa olacak ve bu ilki hep birlikte yaşayalım istiyoruz. Bizler şarkılarımızı söyleyeceğiz sizler için. Sizler de bizlere eşlik edeceksiniz güzel, keyifli bir atmosferde. Orada bir şey içme, yeme imkanınız da olacak. Bunlar da sunulacak değerli dinleyicilerimiz. Evet, bizleri aramak için 0176 20 15 76 28 telefon numarasından da bizlere ulaşabilirsiniz. Konuk sanatçımız Suat Sancar'ı hep birlikte dinliyoruz.

0: Aldık mı çaylarımızı?
1: Ya da kahvelerimizi, hiç fark etmez değerli dinleyicilerimiz. Ne güzel, alalım içeceklerimizi şöyle. Tabii yollarda şu anda olanlar çaylarını belki yudumlayamayabilirler. Ben bazen arabaya da kahvemi falan alıyorum. Uzun yolculuğa çıkıyorsam tabii ki içe içe devam ediyorum ama tabii şaka bir yana. Ne diyoruz? Çay içenlere, kahve içenlere afiyetler olsun. Çalışanlara da kolay gelsin diyoruz. Yolda olanlara da güvenli sürüşler diliyoruz. Bugün hava biraz böyle kapalı, biraz açık. Bazen yağmur çiseliyor. Ama önemli olan ne biliyor musun? Önemli olan sizin içinizin iç huzuru ve güzellikler. Evet, kendinize güzel bakarsanız güzellikler size geri döner değerli dinleyicilerimiz. Bizler programımızın sonuna geldik. Evet, açılışı sevgili Mustafa yaptı. Ben de işlerimden dolayı Tuna Can'a yetişebildim.
2: Evet, bugünlükte bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bizler pazar günü saat 9-11 arasında burada yeni mikrofonlarımızın başında olacağız. Tabii ki siz değerli Radyo Metropol dinleyenlerimizi de radyolarınızın başına bekliyoruz.
0: Evet, konserimizi lütfen unutmayın. 1 Kasım'ı şimdiden not edin. Ve hepinizi bu güzel gazino ve tabii ki gala konserimize bekliyoruz. Hamburg Türk Sanat Müziği ve Lübeck Türk Sanat Müziği Akademi Korosu da sizlerle birlikte olacak. Hep birlikte şarkılarımızı söyleyeceğiz. Pazar günü saat 9 ile 11 arası Mustafa'nın da dediği gibi tekrar yayında olacağız. O zaman da kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın, hoşça kalın diyoruz.